0: 83 yaşım. 83 yaşım.
1: Arizona, Tom, David, Adam, 1, X-ray 4.
0: Tom, David, Adam, 1, X-ray 4, do 4.
1: Level.
0: Copy, thank you.